0: Diyorsun. Şu yani bakıyorum.
1: Roger. You should see me at 211 at your convenience.
0: Roger.

0: Yok, bence sırası böyle çok fazla.
1: Essex.
0: Please name for the Venetian. Bravo Bell 4731.
1: Essex.
0: Yeah, it's not off.